çevresi, bu çevresi, bu çevresi. Sularına dönme tuşe, ulanı bomba tuşe, ulanı padla tuşe, ulanı bomba tuşe. Yani milo tuşe, herkes var dosayı. Tuşe, tuşe, tuşe, tuşe.